0: Your Music 100% Ölçüş.
1: Sekmek inç film orop, wildem nazıl morop, sekmek inç film orop, wildem nazıl morop, sekmek inç.